0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Maktabda okup yürgen paytlarım, cismani terbiye ve mehnet fanı okutucuları uğraşıp getkendi. Cismani terbiye okutucumuz bakuvat, küçülü bokşçiydi. Lekin, bolga barbar bolgada a? Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: Esingde mi seni? Oriya Dono'da.
1: Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdime. Seni asan boy verdime. Men notavon aşığınni kechirgina.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Maktabda okup yürgen paytlarım, cismani terbiye ve mehnet fanı okutucuları uğraşıp getkendi. Cismani terbiye okutucumuz bakuvat, küçülü boksçiydi. Lekin, bolga barbar bolgada ha? Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: 0-312-78-12-79-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: A-Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Mana aytaman-da, mana hozir onalar bor-ku, mana 50dan 60dan oshgan onalarimiz bor-a. O'zlaringni kelinlik davrlaringni o'zlaringni kelinlaringdan qidirmanglar. Unaqasi yo'q, sizlarda qasi yo'q. Bo'lmaydi ham. Sizlar bitta bo'lgansizlar. Ancha kalpaygan bo'lgansizlar, xafa bo'lmanglarmi? Qaynonaga ham chidagansizlar, el urza ham ichib kelsa ham chidagansizlar, qaynisingiliga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, ruzg'orim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb chidagansizlar. Oldin qaytib ketdi degan gap o'lim bilan barobar bo'lgan. Mahallada qaytib kelganlar bo'lmaganda. Hozir qaytib ketdi desa, voy, yaxshi bo'pti o'rtog'i ham shu yerda mana. Voy, billa-billa yurishadi, hamroq. Voy, sinfdoshlar ancha-muncha bo'lib qoldi. Yana ikkitasi bor, ular ham kelsa butun bo'lib qoladi mashinalarni. Gap o'ynab yurishaveradi, gruppa bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda mahallalar ko'p

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan.

0: Cim kocha, cimcit kocha. Kochalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Maktabda okup yürgen paytlarım, cismani terbiye ve mehnet fanı okutucuları uğraşıp getkendi. Cismani terbiye okutucumuz bakuvat, küçülü boksçiydi. Lekin, bolga barbar bolga da ha? Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan

Tutun ki zaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorani na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon